0: yelelema
1: yuba
0: yelelema
1: yabotho nyuba
0: abazali bami madoda
1: yuba bu
0: ngiyakhala ngoba wami
1: yuba bu yabotho nyuba
0: lesilobo.

nyam balema ala biri bonya fama denge ala biri bonya bangula bonya yade ala li bonya ala biri bonya fanula bonya yade ala li bonya.

Divanelikte Sıdkı ismi buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum.

0: diye özümü kattım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Vous écoutez Okora Monde. Sur francemusique.fr.